Sing ono hang biso ngarepi welas iki masyota samudro sun arungi. Sing ono hang biso batesi welas iki masyo